0: Reklama Citrus'e.
1: Radio Citrus'is reklamo samsakhovri. 577 40 10 28.
2: Ქვენ უსმენთ Radio Citrus'ს.